0: aslında. Güçlü. Gel canım gel. Aman. Orayı da gel canım. Orayı böyle şey
1: duymuyoruz. Duymuyoruz. Hah. Gel canım gel aman falan filan.
0: Öyle mi? Öyle mi yapalım?
1: Gel canım gel aman. Gel aman.
0: Tamam.
1: Gel canım. Gel canım gel canım gel aman.
0: Tamam
1: gel,
0: nice.
1: Gel aman.
0: Gel aman.
1: Gel aman.
0: Tamam, bir tanesinde o nameliği söyleriz. Diğer ikisinde yine düz söyleriz. Aradan şey
1: benim midir? Fikrim ne biliyor musun? Bu üç tanesi yani tek tek basarktan, bağırsız zevkten, inci dizekten crowd oluyor. Gel canım gel almanı tek kişi söylese. Özellik olarak en sonunu. Anladın mı? Manes üzere. Ha.
0: Ha. Basarakta. Tamam.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.